Libi yine dedi, ustu ustu naralı. Bıdıstan de verdi zage nişallı. İta geniş alı, ta geniş alı.

0: Favudu na konde ya, dede konde ya chali. Saedwa nga ulibi konde, miekete, fudila nga libi ademo. Miekete ye, fudila nga libi ademo ye. Ataki dama mandama, odama konfo ninge. Dama mandama, odama konfo ninge. Odama konfo ninge. Dama mandama, oyo udama konfo ninge. Dama mandama ye, udama konfo ninge. Sa life ya tele baliso, de lo bigimyo, sa ife nyo, mirene baka no mwe. Taki dama mandama, nefu dama konfo ninge. Undama yeshi, undama yeshi, undama ofra maini oboi. Nono ba.
1: Udama kufunenge.
0: Kufunenge. Kufunenge, undama ye. Undama.
1: Kufunenge.
0: Undama ye. Dama yeshi akamani. Undama ye. Undama. Dama yeshi akamani. Undama. Nenge. Kufunenge. Kufunenge, undama ye. Kondama,
1: nenge,
0: kofo nenge.